0: Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma, side i homoseksualizma.
2: Sve su to produkti kapitalizma.
0: Kataklizma.

Çemul se shiacu masirat. O çemul i bulju depilirat. O çemul i bulju depilirat.